0: taşta değerli pay. Şov, deyası tura satina kon narkotike, ku deyası şov. Spasik, ya, no, ya.
1: Spasik. Şe spasik.